0: Kon vaka khumena rutubena tsawara le ani yakhume ka sepa 0608875942 ina mix robina na barqingo lan khoma gone bula kahle vela na wena vele ka mixo sukura na mothla 0608875942 dabake burisa sa sofel eka noko noko wa sukura na mothla indlela le 0608875942 ani khomkwala ne bula la ayi tsogo ri khoma ri go di vele ka noko noko sukura na mothla indlela le wena mix ro tsira fam ne mgese mo ina lowa
1: yebo
0: yebo
1: Mjana.
0: Amen Grand Golf mjana wena la.
1: Iko hola.
0: Eh na man.
1: Ina ko la 14A.
0: Yo, la 14A la ka homo.
1: Ko phomoya.
0: Eh.
1: Hey, ba go phomoya man.
0: Oh god, no hi. Hey, munga mi kukul kukul mo longa mi rwalo ya mchukumeta ku.
1: Unge chukumeti ara dangwe ka makosha, ite tsama kwa.
0: Eh, swi la mi de bobo mi unga hey.
1: Ile ku unga se ni la.
0: Ni hlakala man vele la.
1: Baba
0: bunda 14A. Baba bunda 14A.
1: Hlayiseka.
0: A ku hlayiseke na n'wina.
1: Hlayiseka.
0: Gahle gahle.
1: Inkomo.
0: All right, kaza sena ne. Danko from Sasa Big Seramin. All right, girl. All right, 0608875942. Tony Zella Sakura and a mixer. Our come out Queen Velika, no one was Sukura Mutake. M. Gavala Namit Gisukura Savatin Yoga. Look on your way, Babi. I'll make you so much smoke about one night. We'll have never know.
2: Aye
0: njane. E fukana mijala go zain. E
2: kalala go zela ba ba zekraye.
0: E kase ka se.
2: Ah ka hanyanga nyeri ho kwala go zele.
0: Go le go nyaka nyedi.
2: Go nyanga jambo go mali le ka tlo lo bo ba yele.
0: Ai yes a se ka no swele.
2: Danko.
0: I don't go from success. Ai dela le ke wa na big trouble 0608875942. Hello.
3: Kwaramela nyano.
0: Hey, milobe ba itshurile ba masanyana.
3: Kwaramela. Kwaramela nyano. Ai shara phele xa nwa tipempe, lexa ka ta ku. Okay, wena enga ripi nwana nwana makweru na rela ka kwara bolo. Ah, ndi shwane, xa kwaramela nyano.
0: Ni xikuma kuina, mi xitekerwe mani xeshi.
3: Ah, ani referee na. Ani titele ngofu ti wishile tinga la kaya la wa titele ngofu ane loko a koka koka kambe ri nambiwa loko he wena loko
0: eh
3: overlo size ni mina u one ndlebe
0: eh swi vula hi swa
3: swi nghena kana ba 16 ntsana a ku kola ka nena kwala ka nhlolo eh refa ri kwalo he nga ripi nwana nwana makwela yena la ta vona ndabu wa yena
0: leswa overall size hi swi hi leswi oh
3: offside
0: ndi mishini chai ndi mishini chai ndi
3: mishini chai ndi mishini chai ndi mishini chai ndi mishini
0: chai ndi
3: mishini chai ndi mishini chai ndi mishini chai ndi mishini chai ndi mishini chai ndi mishini chai ndi mishini chai ndi
0: mishini chai ndi mishini chai ndi
3: mishini chai ndi mishini chai ndi mishini chai ndi mishini Isha kwaramela nyano.
0: Yo,
3: kwaramela nyano. O wa sekete ka tsa dzongwe ka tsaka tsa dambure jikenya kwa la ka uma 8 so.
0: Iya,
3: e kuma kwaramela nyana a ha sela, e kuma xi space ka xi ndza swinwana, kuma xi space ka xi tambisa mo stage te wena.
0: Jika xi ndla ka njane.
3: Xi ka xi tambisa mo stage te.
0: Oh wow.
3: Xi ka xi bunyo, ta wa se kuma xi tungwe ka ma
0: I'm going to go to the house.
3: Ah, ifa ka ya kuti number ta kona, vakha va tshina nyana kha vanhu kompeta hi 1. Vakha va go hi 2. Va shoti sa yinwe le abutane.
0: Ala la.
3: Tshika va languta la, va kombe 9. Yi ta panda nhloko wa nito.
0: Awa ti lo se fane ba xa gwele.
3: Ah, va ta kuma se kha tshuma nhloko, va kuma lava va ka va nga mina xi bodla le mongwa ngwa nhloko ke ka si va xikume xi bodla. Va shoti hi number yi.
0: Va shoti hi number.
3: Ah, ti ta vuya kwa lano musu.
0: A le bikhesi va vosela ka ma josla.
3: Ya adi bisa de bisa sona hay namuntla hina nwina kahle a hiya ngofu ka leswa swo biya ngofu namuntla hi wisile nyana swa
0: ha wisa wisa ni bade fa ba swikwe ne
3: ya ay kokeni ay ku bisa swa swo ntaba na nwina tot and tot
0: kahle kahle ku sokyo vala
3: hay bhulu ma ka phe
0: montuya
3: na na ba leto tu
0: eh moyet moyet moyet moyet yo aja go make bona va endlela swona vona okay va bolekile ne 060 8754 to make sure and khomi kala leto leswaku ku ri wena u famba na mina u ri kwerivela namuntlha ni ku timina ya tshawara leyo hlawuleka nga se bor leni ya khume mina mana lowa Hey! Oh, no, when I'm in Zaini Mara, I'm in Zaini Mara. Yeah, I'm going to go to the house. Yeah,
4: I'm going to go to the house. Iloro a xitwa kahle kwa kuni namuntlha ni kona kaya le ka maxawu a gandlana amutini wa ka Ramachiza otherwise namuntlha ni ta ze ni n'wi yisela
0: amize mixiso
4: iloro no lava yena ntsena a twa ku vava hi kuni a ni ri se nina u karhele ku nweriwa hi Raja
0: yo
4: ey
0: se namuntlha mi kwala gandlani
4: Hey, come on, show. I'm in Wakara Machiza.
0: And I'm Sandra says, oh, the Gurera show.
4: Hey, I'm not going to get the sun in your Namaka. That's all.
0: Yes, yeah. Ah, don't care about our show.
4: Ah, but why then put the pin in me?
0: Akayambuya, Samba Fagirin Lamotane.
4: Nam can never Fagirin in Tetolona Majam.
0: Yeah.
4: Hey!
0: I should better than coming from Sasha Sugar. Hey, too. Yes! Ah! If I got them caught, I'm getting caught, too.
4: I said, I'm going to let you know. I'm going to
0: Hey! Oh, yeah, Jordan! Ah, she told me, Willis! Yes, I should told me, Willis!
4: I said, I
0: got the shot, because I'm going to be. Oh, yeah, we should let the run
4: Iloro ni sinanti ro kaze kaze na ni ngom tswala nyana u swana niko
0: Ngwena
4: hey loko se ni ni la kone anga ti sungi ngofu
0: ya au jama lo boka zwa vanu shavu
4: I'm going to go to the house.
0: Ajon.
4: Ajon.
0: Agandane. Bye-bye, mané.
4: Ajon, I see 1-2-12.
0: Gaze-gaze.
4: Ajon.
0: Eba family, bano mene bako ala gandane amulte, ne? All right, gang, kasukuna lo kanzala lakune, ne? Bako, right? Eba rata e bele, rikuwa la kama balani, ane amirna boti player, matimbango nyama. Ane mkese de boti player, matimbango nyama, eka me show scrum. Ay, tula baka kandisa la.
5: Yer
0: Mati, yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer Okay, but you don't give and come, I talk about one come about with visual idea.
5: Me put your animal may was steaming abom by me, Salaco Anch, Nicola Jim, Palaso, Tomana steaming abom by me, and now
0: I'm streaming. Vele ma taxi ni radio. Ah, mi enda vanhu vele ma taxi ni mastiva. Eso se. Aba fambile le ma taxi kwalano ne. Aba u misa so so vikhona mina etwila.
6: Ai khalanga emingi sala kwantswa ri lama wa block 9 man floor ma kuvele mino ati be khalanga tinyanga nse.
0: Ati nyanga isa so so bana mina ke 060 hello.
7: Ai ta vele ya kumbanye lungu.
0: Ta vele lungu.
7: I'm going to go to the house.
0: I was a little bit of a Alright, let me get some money. I mean, oh, chef. Alright, Mixer. Say, I'm going to send me an hour. Come and ask about this. I'm going to register a fan. I shall be. Send out a shabby. Say, I'm going to register and then a leg. And if I'm going to mix for a minute, I'm going to get my finger. I'm going to take one of the mugs. I'm going to get my finger. I'm going to get my finger.
8: Yanancho, Hela, Ashikarati, Senokumeka, Tesepi, Wachadili, Na, Makura Matyotega, Matyabona, Yakula, Nasuna, Undatana Teneku, Makura Matyahua, Senokumeka, Tesepi, Wachadili, Ashende Chinga and Keiki, Na, Pasafematin Chili, Mahala, Kasi, Yokumeka Kastama, Makuika, 1500 Rand, Hatakuka Kaisa, Kasi, Pasikan Kwapo, Lama Labakakona, Ambulatsalini, Palabura, with Patrice, Johannesburg, Nalipopo, Kase Kase, the Prophecy Quarto, with Shoko Shoko, 073-03-03-754, DZP Watchadilly.
9: Technology, she could send that ego soon. I love this seven coyotes. www.gcrfm.co.za.